2000 duyu mu güzel sudayışın yok. Dönüşüm tiyatrı su alanında süper para. Radio Status Capsule.